Ama ve her günü budan. Sivdatı her günü soyit. Koni de düğü darım. Lansı gil udmeden. Yer atmıştan agma. Müzik kemen gibi sağdan.